Hasret vuruyor gecenin koynunda, anılar vuruyor gözyaşlarıma. Çılgın bulutlar dönüyor başımda, uykusuz.

0: Kafa FM'de Jamie B. Reklam.
1: Bir banklısan ve suallarına cevap aktarırsan, bir bank çatı ile kısa yolu var. Artık yola vakti girmeye veya

0: Aftefilm'de Jamie Bilicom.
1: Bir banktan nakit krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tetbikiyle online kredi elde eden her 50. müşteri 50, her 500. müşteri 100, her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbe gözlemeden müracaat et. Hem ihtiyaçlarını karşıla hem de çoklu bonus kazan.
2: Bir bank Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
0: Aftefilm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
3: Heydər Əliyev. Xalq üçün yaşanan ömür.
4: Bizim de vəzifəmiz odur ki, bu müstəqilliyi möhkəm əlimizdə saxlayaq, inkişaf etdirək. Və bütün azərbaycanlılar da siz dediğiniz kimi harda olursa olsun kürrey ərzin dünyanın hansı məntəqəsində olursa olsun hiss eləsin ki onun Azərbaycan kimi vətəni var.
3: Heydər Əliyev. Xalq üçün yaşanan ömür.

0: Bakıda günorta saat 12'dir.
1: 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

işler intizamdan başlayır. İntizamlı ol. Seher idmanını kaçırma. Sözüne emel et. Gittiğin yere gecikme. Her şey senden başlayır. Sen numune ol. Digerler de değişsinler. Azerbaycan gençler ve idmançıları tövsiyedir.

0: Reklam. Bir banktan nakit krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tatbikiyle online kredi elde eden her 50. müşteri 50, her 500. müşteri 100, her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbe gözlemeden müracaat et. Hem ihtiyaçlarını karşıla hem de çoklu bonus kazan. Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
1: AfterFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Heyder Aliyev. Xalq üçün yaşanan ömür.
3: Azerbaycan benim ürəyimdir. Azerbaycan benim nefesimdir. Azerbaycan benim hayatımdır. El bilir ki sen benimsen, yurdum, yuvam, meskenimsen, anam, doğma vatanımsen. Ayrılar mı könül candan Azerbaycan, Azerbaycan.
2: Heyder Aliyev. Xalq üçün yaşanan ömür.

0: Bankkredi.com. Bir banktan nakit krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tatbikiyle online kredi elde eden her 50. müşteri 50, her 500. müşteri 100, her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbe gözlemeden müracaat et. Hem ihtiyaçlarını karşıla hem de çoklu bonus kazan. Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
1: AfterFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Heyder Aliyev. Halk için yaşanan ömür.
3: Bizim de vazifemiz odur ki bu müstakilliği möhkem elimizde saklayak, inkişaf ettirek. Və bütün Azərbaycanlılar da siz dediğiniz kimi harda olursa olsun kürrey ərzin dünyanın hansı məntəqəsində olursa olsun hiss eləsin ki onun Azərbaycan kimi vətəni var.
2: Heydər Əliyev. Xalq üçün yaşanan ömür.

Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bu

0: Bakıda gecə saat 12'di.
1: Cemi 20% ilkin ödenişle menzil, Şerif Sadede Premium menziliniz. Avant Nova'dan.

Teşekkür etmek adi jest ve davranış kaydası değil. Muasirlik ve medeniyetti. İş yoldaşlarınıza, evladlarınıza, dostlarınıza, valideynlerinize, sevdiğiniz insanlara da en adi sebeplere göre de teşekkür edin. Size en azından eyni teşekkür sözleriyle cevap verecekler. Numunevi davranışla fərqlənək ki, etraftaki insanlardan daha çok teşekkür eşitək. Azerbaycan gençleri ve idmançıları tövsiye edir.

Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ve Telegram'da Afto FM yazmakla bizi sosyal şebekelerde de izleyin.